açmış. Halbuki yıkamın yol bir eskaraj eskoni varamakya yıkıp dağılın skudersi. Doğu duramakya anıbından marimita torunca yapacak yaptılar. Adelar adını skundan ivanımın denela programda ni ağacı çiğdildi. Kamplarızana bir rastlaşıyor.